Gami vara rod renga rod ne maşı gabule bişkifti selamla bu koga gelema Deyezri yala berda megama kavru kırar cibona minu tevanema Amu alem tevze uci sana paru şahit decimra soz ekda bu Eze hev ya sozu kavru kırar u bekti etemam Sala parvişalı ezi gula divana revşa cuva tabım sala isal tez halandın fenani kuma deve ganyanu cema fenani mumuje düşüma Ava mal hırabdı ki cia kuma hurce nema Nisonya amremi da tezkirme hesri dili edes

Beli gohdarin eja, gohdarin delal ija, emlibner megoh arefe u şerefe u bivyawayi cejname lime teva pirozu bimbarek be. Gohdarin eja, gohdarin delal, gavaku emlibner ev hazriye me u ida me cejname bivyawayi çıqa xoş derbas bevqas brastiji didese me de u brastiji embejin arefe hazriyen heri davine edi. Leura bivyawayi dosno. İro rojake usaya ku mina embejin deriyake bedenge ledbine vede pelin kefej yene. İja la aliki masraf, la aliki hazri, la aliki kurahya ve roje. İja maqat ve bala khodaya carna amadakari u kalajana ki işna armanje. Je armanje bukhoji khoştire arefe. Heyva hilale ya cejneye ev vena peşi diyardike. Revitya me ya iro ya embejin ku em bahavrane em bahavra diçin lewra gava ku em diçin jî em bixweşî bi delalî biçin.

re çava. Bakın ya dediler işaret edesler, düşümeleri dersime gelin, düşüme dersime zorin. Nefis şehirleri bir sene rekan vurmuşsun, yeke kurmanca, yeke acemme yeke. Ezab-ı sülası bir açımın üzem yandaşı idi, Türkiye mi diyeke, ben zirabı çavı gülle, biz mi teyli çapır, direce, por, gece, ne kandile. Gerdan zaracı da kondurayan tabi çarşıl ya bilir misin aşka faizi bir efendim artarı değildir bazı bir adı fırı kemine ve seyhavi dina varış gül ya. Mesel kuda tavan dedi kim Rami Şan'a gildi ve Levi Şekir'in yanağı ve Ahmet İbni Terzi'yle hakimi. Şemre'de Arabi Haluk'a dedi gerdan ey kıp kıp geber buharam ne kerem kim gel ya bana okur ne o çıkavarın. Mesil ve teriz ütürüz bana rakot yap şemre'de kıyalık'a makin rıdya vay del. Vay del vay del vay del. Ahle, Arabe, Surah, Subir, Rabina, Bae, Kurbae, Shepul, Bae, Garbu, Shepul, Ras, Mateh, Gimine. Azir, Jumine, Jemian, Gazi, Ajem, Amidiyya, Gabel, Zirabe, Chepul, Dereje, Por, Kajin, Nav, Kandila, Gerdan, Zirah. Panani, Doktor, Aki, Devlet, Dejwe, Dati, Yachanta, Ki, Destana, Kut, Yachia.

Ele gohdar erhejan, demjimara me saata me 6 و 7 nişandı da ez bawırım kul gellek bajaran de hedi hedi tav diçe ava ul ber mğribeye evara vajı dise xoş u geç derbas ve vak şekre idiye derbas ve gohdar erhejan. Gelek peyame rehne kem güye qobidin, kusa beri qobidin peyame ve. Gotine hem ji mirdina rengin ve gohdari dikin ve şana ve gelleke xoşe tına ve lezubeziya eydiye de jibrasti un hebin hebuna ve jibo me gelleke nuazeye. Kej mergotiye, Feyzullah ji mergotiye un her hebin. Şu ev hevoke ve gava hebin, enerjiya me ji pere bilintirdi be. O am dizanın ku am ne tenini ji, ji bo yeke ji am geleke spaz dikin. Bire Feyzullah her vek yedine ji, Yusuf. Kaya ji mera nivisandiye, şu ev ji gohdar ekime ya taybete ji İstanbul'e gotiye slav. Sersera serçava, veşana ve geleke hoşe geleke keyif derbazdı be gotiye serkeftin jibo ve un her hebin brasti ev hevoke ve ji geleke mi gotu bu enerjiya mi bilintirdikem. Sitrane dreze de me bişirin hamu gohdarin TRT Kurdi Radyo'yı. Khayru Abbas ve bebeje Blurvano.

Evara Obxer, İro 26 Gülani, Roja Sevşemi, saat 7 Tümüçeni var edes pekirin, emeli Roja ve binerin, hemli dünyaya hemşil velatı eme, hadise ve havadisen çağçı bun, geşedan uğrudanın davi içine. Çent Nüçeyn, kuderketine peş İro emluvan binerin, tabi sibi ayda, cejne, cejna kurbani, li suku bazaram, kalabalığı ayke, Hazri idi tamam bun le Ankara İstanbul Diyarbakır Kerkük embejin Hazri ke çoğa ke mi bere kobidin wan şehru bajaran ve kidin reis cumhur Recep Tayyip Erdoğan ji mesaj ke ve şan çi gut mesaj ke da mi bilin selektanim başı emel le Amerika ve İran ibn erin lali ki tabi ait lali edin ji şer devam dike hamu dünya ji le benda peyman adına ber Amerika ve İran idi ke çi beçin her du ali Roşa davi çiye li İran'ı emi şu ara beşin. Limuşe jinik eke penci sali hafte eke beri ketbu nevali u xebatin legerine hiç devam dikin. Lisivase ji geçka hücde sali deroj veri ket nisa nevala kelkiti hiç nehatiye ditin mıkabın. Ligire sune du kes jibu mahsiyan çuber nevali cinaze yekati ditin haberin vuhahene ji şehru başarin meyin cuda emi luan binirin. Zivistan Kadiyali bereketa xudi baran bi devam dike tamaşva neja u ligelek şehri meji baran devam dike benda ve metji bun hakikaten jibo çandili ji jibo siberoşa çandili ji gelek mühim peki ravşa davi çiyel benda van emi jora bejin u binin serektani genku nahalber televizyon xane u liber radu e goyin wal mena keremkin nüçeyni vari despetkin Serokoma Recep Tayyip Erdoğan, Malbaten Mektur Ken Darbeya 27 Gülani Azmandın, Pişreçu Goristan.

0: Roşanî yê bilan bikeri, Reis Cumhur Recep Tayyip Erdoğan Roşan dizi xebatanî diplomasiyê re devam bikero. Bu xususiyet Reis Cumhur Erdoğan do devletanî, rayberanî devletanî İslam'dır telefon do xisey bikero. Paviyen oku bu xususiyeti hem Roşanî yê bilan mübarek bikeri hem zi Merseleyi Gazze u Merseleyi İran kritik bikeri. Seri MHP Devlet Bahçeli Ankara'da, o Roşan Ankara'da bir yerine. Bahçeli dozu nimajı Roşan Radım'a Kabristani Alparslan Türkeş ziyaret bükero. Dımazi o ziye xebatani huri, xebatani diplomasiyle devam bükero. Şima zizani mahkeme kurultaya ya Hirusi Heştine CHP iptal kert. O kararı butlanı mutlak da semedeneyizi sereyi CHP Kemal Kılıçdaroğlu nevera biz sereyi CHP semedeneyizi Roşan heti Kemal Kılıçdaroğlu ra mübarek bu CHP'de. Kemal Kılıçdaroğlu zi Ankara'da, o xebatani huri Ankara'da devam bukero. O Kılıçdaroğlu da Roja Şem'e merkeze parti ziyaret bukero. O merkeze partide partijandır, partijani CHP'dir. Bir o yevca. Ez vazena derheke teşkilatan da partiyani, programi partiyani siyasi zizi malumat bida. Şima zizani her Roşan heme parti yevbinari heyet erşaveni o Roşan yevbina mübarekeni emserzi mavajı adet ne bedeliya o heme parti yevbinari heyet erşaveni. Ez vazena derheke eneydi malumat bida. AK Parti'de semedi ziyareten de heyeti Ronyay. De heyeti heme partiyandu ziyaret bükeri. Heyet o mevatıbı de heyeti Ronyay. Heyet o yevin AK Parti'de Verco Hüdapar, Partiya Büyük Birlik, İyi Parti, Partiya Dem, Partiya Saadet, Partiya Gelecek, o partiya deva ziyaret bekeri. Mavaje heyet o din dozi parti Verco MHP ziyaret bekeri. Dima partiya anavatan, DSP, partiya doğru yol, partiya yeniden refah, o partiya anahtar ziyaret bekeri. O heyet o din dozi. Seme deneyizi apaytaht Ankara'da yevhebata gresa diplomasi tımutum devam keno. Şima zizane di serananata AK Parti u CHP Roşandı yevbinari heyeti ne erşavut bi labele ına Roşandı AK Parti do heyeti AK Parti do CHP'zi ziyaret bıkarı eni ziyaretizi esfin avaja Roja Panşeme yani mavaje Roja dine Roşandı razyeno semedeneyizi mavaje paytahtı diplomasi peygır devam bıkarı paytahtı mavaje Roşan programı Roşan Hunayo, Mavveşan Reyna teslimi stüdyo bir kere.
1: Li paytext Ankara Rojava siyaseti ayde ve biçin aydaniye hef biroz bikin. Peki li şehru başarın meyindin? Peşemi beri xobidin İstanbul'e başarı mezin İstanbul menazir edici bu haziriya İstanbul'e çend saatin davi embejin çiye Ravşa davi li suku bazar İstanbul'e.
2: Bele Mehmet Paki çend saat ji bo aydê mane lê liv û tevgera li Stambolê hê jî devam dike. Lewra Stamboliyên ku li Stambolê mane amadehiyên xwe ji bo aydê didomînin navenda cihên amadehiyê jî Suka Eminönü'ye neha hafkarı min Necati Özda takşi ve Livu Tevgara le Suka Eminönü'ye nişani webde Levra damam kala ayd etkin. Damam amadahiye ayd etkin. Avuli Suka Eminönü'ye tebira herkesi. Leve derece bu hamu havcadariyen aydı. Peyde dibin jlo maji kesen ku li İstanbul enerji bi taybeti bere xwe didine vedere hem jiber ku cihekî navenda danûstandine ye hem cihekî dîrokiye û tiştên li vedere li gor cihên din hem bi hayva hinekî hindiktire û her tim jiber ku taze ye kesên ku li İstanbul ene zêdetir bere xwe li didine vedere ji xwe İstanbuliyan em bibêjim piranî ji bo batlaneya xwe ya aydê Pranil derbey bajer derbaskin li mayinji amadehiya ayde dikin. Te nevedere u ambebejin şakır u şiraniye lokum be kahve be jibo mehvanen xwa çi amadehi hebin te nevedere peyde dikin u dikirin. Je sabah hevam karim bebejin bitaybeti serojen dawi livedere li bu tevgereke geleki zede hebi. Tene çend saat mana le heji çunu hatina livedere bi dawi nebuya. Heji av kemasiyen dawi jvedere peyde dikin. Jibo mevanen xwa amadehiyen dawî dike. Maluma İstanbul bajareke gelekî qerebalixa çûna hatina wê gelekî zêde ji loma jî kesên ku berê xwe dabûne memleketên xwe

Lere çevirde ne kutuko ne ki pe bonda bijek. Kiro şivin gamer var zere de zu apo. Ap kamera koşuyor, ap pire koşuyor.

Dem baş tamaşevan eja, ez Semih Gezer. Ve hafte di bername peyvname da, em li gel doktor Yaşar Kaplan, em e bahsa stranu destanen hereme hakariye bikin. Fermam dest pekin.

0: Paşavan Eja Denbaş.
1: İro ami basa edebiyata devkiyle herama colemergi bakın bu taybeti basa destan, sitran, cüreyn van o basa keladım değil mi bakın bu Doktor Yaşar Kaplan da kek Yaşar bu khayrati.
2: Gelek sağlığın, khayrin darbın,
1: spasiyavet. Şavani başı, evi darım
2: başı. Gelek sağlığın, spasiyavet. İnan başı. Bu davadari sakıya vana.
1: Spasikim. Jubu hatına veci espasikim. Ve meneşkanın beşleri bername bun. Kek Yaşar İrami bu taybeti basa çanda devki bakın, dengi bejiti, sitran, edebiyata devki o destanan bakın. Ez duhazım bi gelemperi cüreyn sitrana lehrema colemerki o edebiyata devki embası bakın. Kerem kırın.
2: Gelek sahibi, ez peşi serkeftin eşi bu bernama vardı fazla. Ez bu arada ki mevve beşi ayakı yan. İbidarım serkeft ibn-i tarikadan. Belli Kürdistan dörtteyken gelek neziki hevin u bi hevdura giri dayını. Çünkü Kürd bestiran u bestiran gütün nahete tahayyül kirin u tasvir kirin. Cölemirk anji hakariji devreka mühüm ya Kürdana kutu da çandu, hüner u edebiyataka gelek Kürd u devlemen te dahiye. Hususen ji aliye stiran u stiran bejiye ve Cölemirki gelek devlemen u kudan paşhaneyeka kadime. Cülemirgi Serida Mıdvid ez bahsi taybetmendi ya stran anji müzika herima Cülemirgi bikin. Strana herima Cülemirgi taybeti ya sereki stran eka kollektife. Yani jaliye ek kes zedettir, bikomi ve jaliye grup anvettite. İcrakerin çent kes, dibeşin çent kes edi, evan dubara diken o levet gerin. Vica mantika hakariye gelek forum ucureyin strane hene. Bes peşi en bana dikarın darbeşi dü cünan anji koma bekin ya peşi istiranin bekeşin ku pivan dınava rastanda u hevukanda heye
1: Ligori formi ya ligori navarok ya dibeşitkin
2: ban Ligori formi
1: bey
2: navaroki u yen duyeş istiranin serbestin istiranin serbestci yani rastek an hevukek direje ekvirte ev hecmara ve pivan nine بس هر دو جوره انداجی به هر حاله که خافیه و الهف گرتن از پیوان هیه و جا پیشی اگر ام بحثی استرانا سربز بکند بیش دما استرانین گووندان دعوتان آنجی دیلانان اوی گلک فرمینو هنه یا دویش استرانا دیوانکی آنجی استرانا رونشتی آنجی استرانا گازیه یه گازی اگر وکی هنچه دزانه دما مروب گازیه که دیکه denge ki bilen bandı ki anji gazi de ki hinge mürob nefese ka kur destinit o pişti hinge şu gazi de ki çünkü denge de bilen o bela bu bir ciberin de lazım ve ki gazi forma gazi bu karbinitin evet şu forma ka diyacı da ya bir castranın cölemir geker ve ki form emle du havdu rez bikin strana avil strana davet o dilana dilok anji duriketi de gutun peraniyavan ve ki strana kurdi hemiye binyatı ve strana seriziye ve zedetir davatan da dibeşin demak u govende digerin işte düse mürüv pek ve reza strana ke dibeşin o düse mürüv jeje aliyedi ve evi strani evi gotini dubara dikin bu makam u selika u ritmin cüda cüda o govenzi an ledizi verit an hedi an bıkvaş an bi hareket an bi edi tempoya govende el du selika u nazma ve strani diyar dibitin Numune diasporana hakariyem de bejni naring. Naring hendek hereman de bejni yani naring kim be bu kan vetine gutun. Evji seri bu kad bejni de maku bu ke khanadiken apşti sarı şu yavi an vakti j malbabe dertiqin revad ben udgehine cem zavay udici de malak ve ya taze her erdeki cihistran gutun avi cudayi evi taybeti jin de bejni u bahsi cudayi ya cudayi ya dayu

0: û bûkan an jî hevşabûna bî ku zava yan e behsî van
1: Yani
0: tiştan
1: mirov
0: dikin.
1: dikare bêje dema ku berbûrî diçin mala bûkê, bûkê şondur dertxin heta divin mala zavê.
0: Bele.
1: Ew wê pêvajo ya ku behsa çawa wê hina wê dikin, çawa wê ji malê dertxin, çawa wê dibin mala zavê, tamam bi stran
0: Beli
1: dibêjim
0: beli.
1: ji tarafê jina da tê
0: Beli
1: gotin.
0: beli.
1: Bele.
0: Aynen. Ve ki seremoni. Yani her ya istirana ki her vakit evi cehvi şikli evi diyar kiriye beli. Ya si istirana ki hem de bejine seri zava. Hem de erdal de
1: Serezavi.
0: bejine tebarek. İstirana tebarek. Ev şey li zava yeti ne gudun. Khususen demak o pişti serşuye zava deri kıstın. Serşuye istirana pedi bejin. An vakti hanna ve hata kirine istirana pedi bejin. Bejine vaj istirana seri zava. Ji bilî vane stranendi eger em
1: Lawce
0: binin.
1: hene, lawke hene, payzok hene,
0: Belî,
1: hayranok hene, tuazim
0: eger
1: diyar
0: em
1: dibêjim. Evan strana bihaveki diyar, yani stranin ku sabitin, de tamami daveta da jibo narik kandirin, jibo buke, ya jî serê zava dibêjim, diyar kirine bi gelemperi ew tene gotin, ya formin cuda hene.
0: Ne, gelen peri tene zanî, yani iki jansıranın, bas dever bu deveri, gund bu gund, aşiret bu aşireti, stran di guherin. Bas selika anji cihibi, gele gele jihev durninin. O biş bili bi, vekime gutti, beli, em
1: Jurens.
0: serida bahsi lavje, anji kilam u van
1: Bele.
0: strana bikin. Evji, strana ku ji aliyye yek kesi vetite gutin. Yani du se kez neşin peki be bibêjin
1: Peki işte.
0: o nefese ka kur u direj bu lazıma. Eğer ev stran tine li ser mirkhasi u kahramani ya hana kesin berçav u nasiyar bende bibêjin evane delal anji lavike sivaran bibêjin. Eğer babet navel u kavan babetin cuda cuda bini gedi bibêjin lavje. Lavje şişi lav beji etedin. Ev stran ehne bijbili ve şajbendi heye. Şajbendi stran eka Çava bijin strana ka giran u binece heçeni de haleti runiştini da tete gudin şi aliyi çent kesan ve ve navi huajı çi verdi giriz şeş bendi strana ke jı şeş rastan şeş rezikan şeş gudinan pektir jı berin dedi bijin şeş bendi bes selika u makam avi makam eke cüdaya selika eke cüdaya selika eke ha klasik e u girane Piçeki neziki müzika deri kilisadı da. O taybet mendiğin koyun cıda hene. O zemar hene zemar stranin pe gütüne ya. Lüser kuştuna ya ki yanji mirina ya ki tene gütün. Her vasa layla ya anji lorik hene jibu nıvandına zarukan tene gütün.
1: Zemar duhazım bu bejim. Zemar de herem edene de vek strane şine dar bastıvın. Anji de bu forma klasik ya jide edebiyata klasik de. Nabın zemar ya jistranı şiire betir de ben mersiye. Jibo lüser küştüne keseki. Ez bavar dikim kesin ji rezeninin. Yani evan kesin ji malbat ebin. Yani ji yeke navdar bele serwan te gotim. Zemar peyva zemari te çuvatı le herema jole mergi.
0: Yani harema jole mergi eger ku yek an khabereki nekwaj bi gehite erdeki emi peyk vedikene qire de bejnevi zemuzur. Zemuzuran yani jber ku xeberê ki nebaş wergirtin ve cevî refleksî ve ki neqîrîn ve hewar û zêmar jî ji wê zem û zûrê tê tin zem û zûrê tê tin
1: yani peyva
0: bunyata
1: ew jî hanî wek etimolojî peyva jariya mar jêmar jemar zêmar
0: jehremar
1: dibe ku têkilî nizanim pêra
0: yani
1: heyyana
0: belki ihtimala peyvendî bi wê jî hebî tin ev tiştin etimolojîkin ev jî dibe
1: Peste heye, ya jam dikarim jim
0: Bel.
1: peste, disa
0: Peste,
1: curek
0: peste yani
1: istirani.
0: eger kesek stran bejek, anji şairek, strani bi amuretin müzik eve, bi saz eve, tambur eve bejek, u kudani ve strani ji diyar ve kani beste ya ki ye, em zidatir devere hakar, yani van stranan ve ki peste, binav diken.
1: Bel, yani hiç peyve beste eti, pevla ati guhartini.
0: Bel.
1: Yen ki evan peste ya çekirine o diyarın, kesin ki tukarbi navayan bebeji, Leherema Colemirge be ya Badinan be.
0: Mesela Badinan Hasan Şerif de makustran adı beyecdin an Erdoğan Zahoy, an Ayaz Zahoy. Halk bastran inuan ve ki peste bin avdi kendi. Jiber ku bis bu amur etine kutun.
1: Lorik hene, yaşı Mediha hene, sıranın kari hene, sıranın kari cez bavar tıkım dınavere hu da gelek cüreyvan hene.
0: Beli gelek cüreyvan hene, bahsi vajibikin. Beli, stranên medîhe em dibêjin behsa jî qasîde an jî ilahî ne ku stranên dînî ne merhên şeyxan dikin an behsên birinê dikin an behsî pîçbûna dinyayê dikin betalbûna dinyayê dikin bes stranên karî tiştekî gelek mühim e hûn zanin
1: Derya uy tuxazım tuştek bejim stranın yani mediha ev cüra bir gelen peri dikiş atmosferde teni gotu.
0: Yani eve zedettir an mela, an fakî, an jî derviş. Eve ne van qasida u mediha u ilahiya dixwînin. Bi hel keftin mevludan, an şevin beratî, an leyletul qedrî, an hatina haciyan, rê xistina haciyan bi van münasebetan zedettir ev mediha u
1: Jiberke
0: qasidetin.
1: formeki dini tedahe
0: Ben.
1: ilahi nedvan rojen piroza teni
0: Ben.
1: gotne beli kerem.
0: Mantıka hakkı yani şu dönemler gibi ku erdeki ciyayı û rêncberiya wê gelek zehmet e. Bi cembillah dixwazî tin dema ku ev karên giran dikin. Çünkü gundiyatiya berî, yani serê salê heta binê salê, çir rojên betal nîne. Her rojekî muhakkak gundî bi tiştekî ve bi karekî ve meşgulin û ev karene jî gelek zehmet in. Car ji bo sivikirina vê karê, ku ji bo rakirina zehmetiya vê karê, biharîkariya stran û muzîkê ve ev kare da hatine kirin. Mesela Bori hunin, anji tati hunin, anji bori kutan. Türkiye de bejni keçe diyormek. Kareki zahmete. Mesela şu muyen bizinan tu tati çedeki lazım tu saatan pehine şu evi bide ku rak bebitin. Hevdu begeritin ev muyen bizinan. İb saatan tu pehine le bide lazım ete ihtiyacı be evi diye heye.
1: Be
0: Ritme
1: enerjik
0: kan
1: ya ya,
0: müziki ve
1: ritmik
0: enerji
1: müzik
0: heye.
1: ya.
0: Ben hindi evi strana, 2 saatan, 3 saatan strana da bejin, o bu strana da bedikin. Anji savar kutani. Vakti savarı dukutun kareki zahmet bu harikari yastıran ve evi karı vakin kareki keyfi u şahi u dilan eki
1: Yani
0: dedikin.
1: sabah emdibinin rastî müzik ancak stran li ser derunasiya insana bandoreki hezeki zide datine jibu kudvi kare dijvar da betir enerji bigirin müthiş dede bejin. Ez bağırtın vakta genim düdürün o kadıçının şadan kadıçının yani kare
0: Ben.
1: dönüşü hemen tüştükün.
0: Ben.
1: Jibu ku bahavra vi kare dikin ve enerji edigirin.
0: Aynen olsa. Yani jibu sıvıkirin na zahmeti ya kare abstrantine gütün. Yani hazır bekin heyvat dir mehutan bahi dünya gele gelme o ansan da çine ciya. Ciya da durin. An genime, an daklı da durin. Jibu zevkirin na ve tiştek lazım. Ciya stran adı bejin. Ola du ritma ve stran eji ciya da durin. Bu eve evi kare gelek hesan usana hediket. Verdili van pala u şulker.

0: Li serê milleti qewimi bît, nexweşiyeke mezin çê bibît. Li ser vê çîrokek an jî hikayeyeka menzum, yastirankî yan jî helbestkî. Hatı bir de dar eşitin, o çekirin, en bu kurti bejne
1: vana.
0: Demek
1: ki helbesti o pekşan gibi yani.
0: Beli.
1: Kevil hev jihe bine, yoksa
0: beli,
1: jihe
0: beli,
1: bine.
0: Beli, beli, o sayı.
1: Jumara vana ki jadı kevin mesela yen evin yen, yen diroki, yen afateki hazayı çebu ve dükkari o bir şekilde tasmif et. Yani.
0: Beli. Tabii beyt anji destan, lidu naveru kafa, kabahsi çedik ya, lidu'yı. Anji li du teşe û ruxsarî xwe şeklê xwe bi kurtî eger em bibêjin mesela di her milletekî de berî çêbûna çîrokan, an jî berî çêbûna stranan, berî çêbûna hîkayeyan merhaleyeke ku em bêjin merhala avabûna mîtolojiyê. An jî destanan di nava milletê de ev çi ye? Yani di serdemên kevin de di nava milletekî de rûdanek meseleye qewimî ye û evê rûdanê gelek kartêkirin li ser hişmendî û mejî û dilê milletê kiriye. Û millet nexwastiye evê rûdanê, evê qewimînê ji bîr bike. Û ji bo ku ev tiştê ji bo nifşên û vemîne, û ders an jî ibret jî bêne wergirtin, ev bi forma strankî, helbestkî hatiye dubare kirin.
1: Em dizanin ku gelek destan hatine gotine ji vana hinekî yên herema colemêrgê, kela dimdime gele girin yani mesela ser kela dimdime sekne le navin dune memuzin bahave ki bi variante juda de nav ve hereme da am division hatine gotun hatta naji gishtiyeme situ fagre ya ji qawli hasbi rasha yusuf bey khambara abdul merana şare kolana qumriye beyt hatama avana girin az bawtkum hinek jivana hinek hereme dune bili Jola Mergil hereme dönü em nave van destanı nabizim. Yaji İbrahim Khane Hakari, İbrahim Kure Peygamberi, Şeyh Abdüsselam Barzani o şare garane. Vana hem de hela navarok eda, hela ruhsarı ve cüdatiye van hereme dönü hene. Tutkariş marap çek bahsa vana ki cüdatiye van çine o vana bütçü form giştine me, bütçü rengi hatine hatta rojame.
0: Beli beyt anji destanên Kurdî li du coğrafya Kurd nişînan du avayên vê sereke hene. Yek, eger mentiqeya çawa bêjim mirgehên Kurdî be, mirgehên Kurdiyên kevin û qesr û birc û eywan û saray anji jiyaneka xwecihî eger hebe beyt û formasyonên wan cuda ne û yên koçeriyê deşt û bediyê jî beyt û formasyonên wî cuda ne. Bize hakari jiber ku mirgeheka qedimiye, qesru, bircu, eyvan u sarayin ve qedimiye hene, medreseyin ve hene, u jiyaneka xwecihi heye, yani gundu, bajar u navçeyin ve hene, edebiyatavi formavi jiya beriye, yani ya serhadi u ya beriye amedi u evdi deştajeri cüdatire. Çünkü yen beriye u deşte forma serbest, serdestire, bez yen hakariye ve ki ku bajirvani piteki, jiyana klasik ve kurdan da değil daha ya formin bir keş zedettir serdestin. Eğer hem kurdi bahsi naveruka vana bikin mesela formin vana çaman hatına parasın ve guhastın. Piraniya vana bedevki hatına ve guhastın. Henekin vana bez deskatan da hatiye parasın, hatiye nivisin. Yani nuskeyin van yin niviski hene. Çava bişin mesela bahsi gel adım dım. An khane lebzirin beytavı diken. Beli beytavı pirani bi devki hatiye. Je aliye deng bejan ve devki nefş bu nefşi hatiye ve gotin. Bes nuskeyin koyin nefiski jihen her vasa. An yin memuzini piraniyavi devki hatine gotin. An hinek beytin dici mesela kavli hesbi raş. Nefiski jihere formavi kat hatiye nefisin. U devki jihje aliye bejan ve tete ve gohasını gotin. Her du şiklan jihat yapar
1: aslında. Dına vana da yek ez bavar dekim balke şe anjili herem edini menebisiye ya ji gelek dına kurdan da ev İbrahim Kure Peygamber ev destan çava dar bastı be. Jiyana İbrahim Kure Peygamber baskiriye bir destan baskiriye çava kiriye karış mı rapçe?
0: Böyle bir kuriti ve ki hündüzanın peygamberi Hazreti Muhammed ve Hazreti Khadice razı ve bu şey zaruk yetiye bunu. Bes peştin birin abi zarokek di peygamberi çi bu jimariye navê wî kiribû bûne İbrahim.
1: Ji Maria Qibtî.
0: Belê, ji Maria Qibtî zarokek çî bû û digotinî İbrahim, ev bir İbrahim.

dev Kenya bi Ronya Rojer. Dem u dem der bastı bu bi derdi dinera. Cihan hoş bu bi bina gulera. Hevalti dosti baş edişinedim. Şehevdu hez bikin dibi düneda. Tişti çune dedu.